0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Ne kendine gel 9-15 vapuru gibi şarkılarıyla bir döneme damga vurdu Yonca Evcimik. Dansları, kıyafetleri ve takıları da taklit edildi. O dönemlerde oyunculuk da yaptı ve çocukların sevgilisi oldu ve hayatını da hayvanlara adadı. Üstelik kendini hiç unutturmayan isimlerden bir tanesi. Yonca Evcimik bizi 90'lara götür, daha da geri getirme şovunu belki hatırlayanlar vardır. Yaşar'la devam ediyoruz. İlk albümünden bir tanem şimdi bizimle. Seni

yılların başında dönemin en iddialı müzik şirketlerinden Emre Plak'tan çıkan Gara Mafyan, Zeynep Talu, Aysel Gürel destekleri Jale albümünü belki hatırlayanlar vardır. Albümün isim şarkısı olan Son Geceler dışında artık neredeyse bir klasik olan Üzgünüm de aynı zamanda bu albüm.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.

Taner Arıca. Seviyorum. 90'ların hit şarkılarından bir tanesi. Aileen Livaneli ile devam edeceğiz. 90'lar nostalji müzikleri dinlerken Aileen Livaneli'nin seslendirdiği bir iki şarkıya denk gelirsiniz. Aileen Livaneli şarkıları olmasaydı muhtemelen 90'lar eksik kalırdı. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda milletvekilleri hazırlanacak rapora ilişkin görüş ve önerilerini sundu. Milletvekilleri raporda akran zorbalığına sıfır tolerans, dijital vatandaşlık eğitimi, risk altındaki çocuklara erken ulaşabilen bir sistem, RTÜK yasası ve bireysel silahlanmaya ilişkin önerilerin yer alması gerektiğini belirtti. Masak Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerinde yaptığı bağışların hangi kişi veya şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi, Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 7 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de sıcak hava ile birlikte nem oranı %90'lara kadar çıktı. Gün içinde hava sıcaklığının 34-35 derecelere kadar çıktığı kentte nemle birlikte 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyunun kıyılarda ise yer yer 30-31 derecelere kadar çıkması ise dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425.419 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 1302 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı açıklaması yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliği üzerine Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde başlattığı denetimlerde yüzlerce tesisi mercek altına aldı. Mersin'de atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri de denetlenirken bölge genelinde çevreyi kirleten işletmelere toplam 47.6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Klikya yolunun kentin turizm potansiyelini dünyaya taşıyacak en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak turizm anlayışının hızla değiştiğini, yeni nesil ziyaretçilerin tarih, kültür, gastronomi ve yaşam biçimini deneyimlemek istediğini söyledi. Zeytinyağı ve kayısının ardından incir de tescillediklerini belirten Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, coğrafi işaret sayesinde hem üreticimizin kazancı artacak hem de Mut inciri ulusal ve uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir marka haline gelecek ifadelerini kullandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün kontrol ederek ihlaller nedeniyle firmalara 667.464 TL idari para cezası uyguladı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Yenişehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle güvenlik riski oluşturan metruk binaları ile kullanılmayan atıl kamu binaları yıkılıyor. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aydeniz Demir, TÜBİTAK destekli projesiyle atık sularda koku problemini ve su israfını azaltacak. Projeyle atık suların yüksek organik yük, yağ, gres ve koku problemi çözülerek arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir arıtma yaklaşımı geliştirilecek. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde ağız tabanını ve dilin büyük bölümünü kaplayan yaklaşık 6 santimetrelik kitle nedeniyle yeni doğan bir bebek gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuk için polis evinde etkinlik düzenlendi.
2: Hava durumu.
3: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun ki dinleyin. Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
0: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
0: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke. Radyo Ülke.

birbirine karıştı. Ne zaman o koca günlerin geçtiği hiç belli olmadı. Yepyeni bir gün. Haftanın son iş günü. Bu güzel günde, bu güzel cuma gününde birlikteliğimiz başlıyor Gülgün Eylül'de. Hoş geldiniz.

Bugün size ilk olarak satrancın kökeni ve bilmeniz gerekenleri anlatmak istiyorum. Satrançla ilk tanışma genellikle böyle okul sıralarında olur. Oyunun adına açılmış kulüplerle gerçekleşir. Ne bileyim, kişisel ilgi ya da merak nedeniyle de oynanır. Satrancın kökenleri her ne kadar hani tarihin eski zamanlarına dayansa da günümüzde de sıkça oynanan bir oyun biliyorsunuz. Uluslararası turnuvalar dahilinde standart puanlama sistemiyle yarışmalar hala gerçekleşiyor. Satranç oyunu işte zeka, hızlı düşünme, dikkat ya da strateji temelli de bir oyun. Sürekli olarak oynadığınızda bilişsel sistem üzerinde oldukça olumlu etkiler sağladığını söylüyor bilim insanları. Peki satranç oyunu nasıl ortaya çıktı hiç düşündünüz mü? Tüm bu bilgilerin dışında satrancın ortaya çıkış hikayesi aslında oldukça ilginç. Rahat koltuklarda ve sandalyelerde oynanan bu oyun bir zamanlar bu kadar konforlu bir şekilde oynanmıyormuş mesela. Dilerseniz bu ilginç hikayeyi anlatayım bugün size. Ama tabii ki güzel şarkılar eşliğinde.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
6: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Bugün size ilk olarak satrancın kökeninden bahsediyorum. En ilkel versiyonunu anlatayım ilk olarak, Chaturanga'yı. Satrancın bilinen en eski atası olarak kabul ediliyor bu oyun. Hint Yarımadası'nda sıkça oynanan da bir oyun. Günümüz satrancına hemen hemen yakın bir oyun planı olsa da taşlar aşina olduğumuz türden değil. 6. yüzyıl Hindistan'ında oynanan bu oyunun kesin kuralları bilinmiyor ama turnuvalar 2 ila 4 oyuncu arasında gerçekleştiriliyor. Çoğunlukla 64 ya da 100 kareye sahip bir oyun tahtasına sahip. Her oyuncunun 16 tane taşı var. Bu taşlar arasında bir kral, bir bakan, iki savaş arabası, iki fil, en önemli manevralara sahip olanlar. Bunların dışında iki at ve 8 piyade de kalan taşlar. Bu oyun Hint ordusunun 4 kolunu yansıtan bir temsile yer veriyor. İlk olarak temel alanda kral veya bakan yer alıyor. İkinci grupta ise önem arz eden diğer taşlar bulunuyor. Sonuç olarak bu dizilim Hint ordusunun açık bir temsili olarak oyuna yansıyor. Her ne kadar hani önem açısından taşlar farklılık gösterse de oyun birlik kavramına atıfta bulunuyor. Tüm taşlar savaşmak ve kazanmak için bir arada çalışmak zorundalar. Bu da sonuç olarak en ufak bir piyadenin bile önemine işaret eder nitelikte. Oyunun adının anlamı ise dört grup. Kollar ve bacakları niteleyen bu oyun vücudun uyum içerisinde nasıl çalıştığını da vurguluyor. Chaturanga Hint yönetimi ve askeri sınıfı için pratik yapma yöntemi olarak görülmüş o dönemlerde. Tabii ki bunun detaylarından da bahsedeceğim ama şarkıların sonrasında. Göz

Gül Güne Gül'le de bugün size satrancın kökenini anlatıyorum. İlk olarak Chaturanga ile başlamak istedim çünkü satrancın atası. Hatırlarsanız Hint yönetimi ve askeri sınıf için pratik yapma yöntemi olarak görüldüğünü de şarkıların öncesinde söylemiştim. Savaş teorisi üzerine yazılan antik Hint metinleri orduların birlikte hareket etme yeteneğine vurgu yapıyorlar. Chaturanga'nın askeri ve yönetimsel anlamda işte krallar, prensler ve ordu komutanları tarafından sıkça oynandığı da biliniyor. Bu oyun gerçek hayatta kullanılabilecek bazı stratejik deneyimlerin kazanılması amacı taşıyor. Konu sadece savaş da değil bu arada. Chaturanga bazı temel oyun kurallarına da sahip. Taşların hamleleri ve yapabildikleri belli bir kural çerçevesinde mümkün. Bir piyadenin nasıl alınabileceği, işte filin hareketi ve diğer tüm hamleler belirli bir kural çerçevesinde gerçekleştirilmek zorunda. Bu da savaş alanında haksız mücadeleye karşı verilen bir manifesto niteliğinde aslında. Mazlumları korumak ve onurlu bir zafer için olması gerektiği gibi bir savaş vermek için bu kurallar uygulanmak zorunda. Bu da sonuç olarak mücadele alanında belirli bir etik yaklaşımı oluşturuyor. Sonrasında Pers diyarı Chaturanga ile tanışıyor. Biraz daha meraklanın istiyorum. Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Hudey, hudey.

Gül Güne Gül'le de satrancın tarihini konuşuyoruz. Perslerin Çaturanga ile tanışma hikayesini de anlatmak isterim size. Sasani İmparatorluğu'nda 7. yüzyılda ata binme, işte kaligrafi, sonra matematik, okçuluk ve daha nice eğitim veriliyor biliyorsunuz. Öyle ki Sasanilere komşu olan dost ülkeler kendi prenslerinin eğitimleri için bile bu ülkeyi tercih ediyorlar. İranlı şair Firdevsi'nin en ünlü eseri olan Şehname'de satranç konusuyla ilgili bir tanışma hikayesi yer alıyor. Hikayede Hint prensinin eğitim planını yapmak için Sasani ülkesine gelen bir Hint elçisinden söz ediliyor. Hint elçi yanında getirdiği çaturanga ile Sasani vezirine meydan okuyor. Sasani veziri meydan okumayı kabul ediyor ve oyunun kurallarını elçiden öğreniyor. Oyun bir gün ve bir gece boyunca sürüyor ve sonunda İranlı vezir doğru hamleyi yaparak oyunu kazanıyor. İşte Şehname'deki bu hikaye Hindistan dışında satranç oyunu hakkında bilgi veren ilk kaynak diyebilirim. Bu arada Şehname'de anlatılan tanışma hikayesi sonrası çaturanga İran'da şatranj olarak isimlendiriliyor. Kraliyet ve çevresi tarafından yaygın olarak da oynanıyor ve kurallarda bazı değişiklikler yapılıyor. Mesela şah saldırı altında olduğunda rakibi uyarmak adet haline geliyor. Satranç maçlarında sıkça duymaya alışkın olduğumuz şahmat ifadesi işte bu şekilde literatüre girmiş. Şatranç ifadesi Farsça kral çaresiz anlamına geliyor. Satrancın İngilizce'deki ismi olan chess ismi ise Farsça kökenli. Sonuç olarak oyunun isminin satranç olarak ülkemize gelişi de yine Farsça kaynaklı. Satranç oyunu İran'da çok seviliyor ve ticaret yolları boyunca önce doğuya yayılıyor, ardından Çin ve Japonya'ya kadar uzanıyor. Kuzey Afrika'nın İslam imparatorlukları sayesinde batıya ulaşıyor ve nihayet İspanyol Yarımadası'nın fethiyle Avrupa kıtasına kadar yayılıyor. Oyunun kuralları ilk defa İran'da şekillenmiş tabii ki az önce de söylediğim gibi. Bu oyun planı günümüzde hala geçerli ve satranç dünyanın en çok oynanan oyunlarından sadece bir tanesi.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda milletvekilleri hazırlanacak rapora ilişkin görüş ve önerilerini sundu. Milletvekilleri raporda akran zorbalığına sıfır tolerans, dijital vatandaşlık eğitimi, risk altındaki çocuklara erken ulaşabilen bir sistem, Rütük yasası ve bireysel silahlanmaya ilişkin önerilerin yer alması gerektiğini belirtti. Masak Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerinde yaptığı bağışların hangi kişi veya şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
3: Spor.
2: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
13: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
12: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
14: Hayaliniz

0: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
14: Radyo Ülke.

Göreceğim ben. Çift fazlı uyku düzeni diye bir cümle hiç duymuş muydunuz? Böyle bir kavram biliyor musunuz? Hemen anlatmak istiyorum bilmeyenler için. Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Orta Çağ döneminin unutulan bir uyku alışkanlığı bu. Uyku tarihin aslında her döneminde ve bütün kültürlerde insanlar için vazgeçilmez biliyorsunuz. Bu nedenle uykuyla ilgili yeni ne söylenebilir diye düşünüyor olabilirsiniz ama böyle geçmiş dönemlerde uyku düzeni günümüzde olduğundan biraz daha farklı. İnsanlar yaklaşık 1000 yıl boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere uyuyor. Peki bunu nereden biliyoruz? Tarihçi Roger Ecker, Orta Çağ döneminin başlarından sanayi devrimine kadar olan uzun bir dönemin tarihi belgelerini incelemek istiyor. Araştırmalarının sonunda sosyal tarihçiler için muhteşem kaynaklar ortaya çıkıyor. Bu belgelerin çoğunda ilk uyku ifadesi yer alıyor. İlk uyku kavramı geceyi ikiye bölen ve ikinci uykunun da varlığına işaret ediyor. Tarihçilerin uzun soluklu çalışmaları sonucunda insanların gerçekten de yaklaşık 1000 yıl boyunca günde 2 kez uyuduğu tespit ediliyor. Gelin insanlar çift fazlı uyku alışkanlıklarını nasıl bırakmışlar? Birlikte konuşalım ama şarkıların sonra.

Orta Çağ döneminin unutulmaz alışkanlığı çift fazlı uyku düzenini anlatıyordum size. Bir profesör geçmişte çift fazlı uyku olgusunun bizim düşündüğümüzden çok daha yaygın ve normal bir durum olduğunu söylüyor. Çift fazlı uyku hem aslında tarihi belgelerde hem de dönemin edebiyat eserlerinde son derece normal bir durum olarak geçiyor. Mesela Orta Çağ edebiyatının en ünlü eserlerine baktığımızda hikayelerde görüyoruz. Kediye Dikkat isimli bir mizah kitabı var mesela. Çift fazlı uyku hayatın normal akışı içerisinde anlatılmış. Fakat bu örnekler buzdağının sadece görünen kısmı. Tarihçiler gazete haberlerinde, işte mektuplarda, tıbbi metinlerde, tiyatro oyunlarında ve günlüklerde çift fazlı uyku olgusuna dair binlerce referans buluyorlar. Öyle ki bununla alakalı bazı alışkanlıklardan bile bahsediliyor. Diyorlar ki ilk uykudan kalktığında sıcak bir şey içeceksin ve bir sonraki uykundan kalktığında acıların dinecek. Çift fazlı uyku Orta Çağ döneminin başından sanayi devrimine kadar birçok toplumda görülen de bir olgu. İtalya'da mesela, Fransa'da, Avrupa dışında Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'da da çift uyku alışkanlığı olduğuna dair bazı kanıtlar mevcut. Mesela 1555 yılında günümüzde Brezilya olan topraklarda kaleme alınmış bir metin var. Halkın akşam yemeklerini birinci uykudan sonra yedikleri anlatılıyor. Tarihi belgelerin çok eski dönemlere dayanması nedeniyle profesörler çift uyku alışkanlığı tarih öncesinde yaşayan ilk insanlardan almış olabileceğimizi düşünüyor. İnsanların uyku düzeni eskiden nasıldı derseniz onu da konuşuruz elbette ama şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de size ilginç bir kavramdan bahsediyordum. Çift fazlı uyku düzeni orta çağ döneminin unutulan alışkanlıklarından bir tanesi. Şimdi geçmiş dönemlere baktığımızda uyku düzeni günümüzde olduğundan çok daha farklı. İnsanlar genellikle saat böyle 9'la 11 arasında 1-2 saat uyuyorlar. Sonra tekrar uyanıyorlar. O dönemlerde insanlar genellikle aynı odalarda yatıyorlar biliyorsunuz. Ama istenmeyen durumların önüne geçebilmek için bazı sosyal kurallar da mevcut. Mesela uyurken birbirine değmemek ve çok fazla kıpırdamamak gerekiyor. Uyurken nasıl becerilebilecekse bu durum. Öte yandan yatma konumunun da belirli bir sırası mevcut. Küçük kız çocukları yatağın bir yanına, en büyük kız çocuğu duvara yakın olacak şekilde yatıyor. Kız çocuklarından sonra anne ve baba, onun yanında erkek çocuklar yaş sırasına göre diziliyor. Aile üyeleri olmayan kişiler de erkek çocukların ötesinde uyuyorlar. İnsanlar 1-2 saat uyuduktan sonra genellikle saat 11 gibi kendiliğinden uyanmaya başlıyorlar. Çoğu zaman gece uyanık kalma süresi 2 ya da 3 saat. Bu süreden sonra saat 1 gibi ikinci uykuya geçiliyor. Uyanık kalınan saatler nöbet zamanı olarak isimlendiriliyorlar. Bu süre zarfında ay ya da mum ışığında sıradan işler yapılıyor. İşte hayvanları kontrol etmek, yün eğirmek, odun kesmek ya da ne bileyim dikiş dikmek sıradan işler arasında bulunuyor. Öte yandan nöbet zamanı dini faaliyetler için de uygun bir zaman olarak görülmüş. İnsanlar bu saatlerde dua etmişler, ibadetlerini gerçekleştirmişler. Bundan sonraki uyku aşaması sabah uykusu olarak isimlendirilmiş. Sabah uykusu da genellikle gün doğumuna kadar devam ediyor. İnsanlar gün doğumuyla birlikte tekrar sıradan işlerini yapmaya başlıyorlar. Bu kadar yaygın ve son derece normal olan çift fazlı uyku alışkanlığı nasıl unutulabilmiş derseniz, şarkıların sonrasında elbette anlatırım sizler için. Sana gel-

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

0: Radyo Deniz'in.
1: Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Ortaçağ döneminin unutulan alışkanlığı çift fazlı uyku düzeninden size bahsetmeye devam ediyorum demiştim. Hani bu kadar yaygın kullanılmış. Peki neden insanlar unuttu? 19. yüzyılda biliyorsunuz sanayi devrimi gerçekleşiyor. Her alanda olduğu gibi insanların uyku düzenlerini de derinden etkileyen bir şey bu. Teknolojideki atılımlar sayesinde yapay aydınlatmalar giderek yaygınlaşıyor çünkü. Bu durum insanların doğal vücut ritmini köklü bir şekilde değiştiriyor. Çoğu insan şehirlerdeki fabrikalarda işe başladıkları için erken uyumasalar da yine erken saatlerde kalkmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla sanayi devrimiyle birlikte birçok işçi dinlenme süresini de kaybediyor. 20. yüzyılın sonuna geldiğimizde iki fazla uyku alışkanlığı tamamıyla yok oluyor. İşte sanayi devrimi sadece kullandığımız teknolojileri değil insanların biyolojisini de değiştiriyor çünkü. İşte mesela yapay ışıklar insanların erken saatlerde uyumasını engelliyor. Öte yandan her geçen gün yeni bir teknolojinin geliştirilmesi insanların eğlence anlayışını da değiştiriyor. Sabah erken saatlerde fabrikalara giden insanlar akşam saatlerini kendilerine ayırmak istiyorlar. Kısa bir süre sonra vücudun biyolojisine göre değil, hayatın düzenine göre yeni bir uyku alışkanlığı oluşturuluyor. Öte yandan uyku kalıplarının değişmesiyle çok uyuyanların suçlanması ya da hani erken kalkma endişesi gibi uykuya dair yeni yaklaşımlar da elbette benimseniyor. Tüm bunlara rağmen Profesör Eki 21. yüzyılın uykunun altın çağı olduğunu düşünüyor. Çünkü artık eskisi gibi kimse uykuda öldürüleceğinden ya da donacağından endişe etmiyor. Tek parça uyku belki insanlık için doğal bir süreç değil ama ergonomik yataklarda ve güvenli evlerde uyuyabiliyoruz. Uzmanlara göre insanlık samimi gece sohbetlerini kaçırıyor olsa da en azından fiziksel ve güvenlik anlamında çok daha rahat uyuyor. Peki uykusuzluğa sizce ne kadar dayanabiliriz? Bunu da konuşalım elbette şarkıların sonrasında.

uykusuzluğa ne kadar dayanabiliriz demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi son yıllarda uyuyamamaktan şikayet edenlerin sayısı hızla artış gösteriyor farkındaysanız. Uzmanlar modern dönemin en büyük sağlık sorunlarından bir tanesinin uykusuzluk olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum önemli hastalıklara da biliyorsunuz zemin hazırladığı gibi ruhsal sağlığı da oldukça etkiliyor. Peki neden uyuyamıyoruz? Uykularımızı kaçıran şey stres mi, yanlış beslenme düzeni mi, yoksa bilinçaltımızda birikenler mi dersiniz? 1964 yılında Amerika'da yapılan bir deney var. Gönüllü olan Randy Gardner 11 gün 264 saat boyunca uyanık kalarak uykusuzluk rekoru kırıyor. Bilimsel güvenilirliği daha az olan bir kaynağa göre 1977 yılında İngiltere'de yaşayan bir kadın bu süreyi 18 güne çıkararak uykusuz kalmanın sınırlarını oldukça zorluyor. Guinness Rekorlar kitabı bu tarz denemelerin insan sağlığına kasıtlı olarak zarar verdiği gerekçesiyle uykusuz kalma denemelerini kayda geçirmekten vazgeçti biliyorsunuz. İşte bu nedenle yapılan deney ya da denemelerin kaydına ulaşamıyoruz. Dünya genelinde uykusuzluk sonucu bildirilen ölüm vakaları yok denecek kadar az. Fakat 24 saatten daha uzun süre uykusuz kalmak kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bununla alakalı da konuşuruz elbet ama şarkıların sonrasında.

Uyku üzerine konuşuyoruz. 24 saatten daha uzun süre uykusuz kalmak kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor demiştim. Çoğumuz hayatımızın bir döneminde 24 saat boyunca uykusuz kalmışızdır değil mi? İşte bir seyahat programı, gece belki ağlayan bir bebek, yetiştirmemiz gereken bir ödev olur, bir iş olur. Bütün bir gece uykusuz kalmak her ne kadar rahatsız edici olsa da vücutta kalıcı bir hasar oluşturmuyor. İlk 24 saat böyle birazcık sinirli oluyoruz. Ellerimiz ayaklarımız uyuşuyor, kaslarımız geriliyor, görme ya da işitme duyusunun bozulması gibi bazı semptomlar ortaya çıkıyor. Bunlar normal. Bu semptomlar yeterli ve sağlıklı bir uykunun ardından ortadan kalkan şeyler. Uyanık kalma süresi 24 saatin üzerine çıktığında dikkat dağınıklığı, işte konuşmada zorluk, düşük motivasyon, iştahsızlık ve stres gibi işlev bozuklukları görülüyor. Uykusuz geçen 36 saatin ardından beyin 30 saniyelik sürelerle istemsizce uyku sürecine geçiyor. Tıp camiasının mikro uyku olarak adlandırdığı bu süreçte yönler şaşırılabiliyor ve hatta kısa süreli unutkanlıklar yaşanabiliyor. Uykusuz geçen 48 saatin ardındansa bağışıklık sistemi yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. Vücut hastalıklara yol açan virüs ve bakterilere çok daha açık hale gelerek kendini savunamıyor. 72 saat olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Pek çok insan 72 saat süren bir uykusuzluğun ardından kendi başına uyanık kalmakta zorlanır diyor araştırmacılar. Fakat 72 saatten sonra uyumuyor ya da uyuyamıyorsanız günlük hayattaki en basit görevlerinizi dahi yerine getirmekte güçlük çekebilirsiniz. Uyku yoksunluğu algılarınızı tamamen değiştirmeye başlar. Bu nedenle uykusuz geçen 72 saatin ardından halüsinasyon görmek oldukça yaygın bir semptom. Var olmayan şeyleri görmeye başlayabilirsiniz. Gerçek nesneleri ise farklı bir görüntüde algılayabilirsiniz. Uykusuzluğa sebep olan tek bir neden olabileceği gibi farklı değişkenler de var. Araştırmalar uykusuzluğun en temel nedenlerini stres, seyahat programı, yoğun iş temposu, akşam ilerleyen saatlerde yemek yemek, ruh sağlığı bozuklukları, düzenli kullanılan ilaçlar, bazı tıbbi durumlar, alkol ve kafein gibi uyarıcı içecekler olarak belirlemiş. Bu gibi nedenlerin tetikleyebileceği uykusuzluk yeme alışkanlıklarını tamamen değiştiriyor bu arada. Yapılan araştırmalar 24 saatten uzun süre uykusuz kalan kişilerin çok daha kalorili gıdalar almaya eğilimli olduğunu gösteriyor bize. Vücuda yararı olmayan kalorili yiyeceklerin fazla tüketimi ise bedeni daha yorgun düşürüyor. İşte bu nedenle sağlıklı beslenmek uykusuz geçirilen günleri telafi etmek için birebir. Aynı zamanda dehidrasyonun yani susuzluğun uykusuzluk semptomlarını daha fazla şiddetlendirdiği de biliniyor. Uykusuz geçirilen günlerde dikkati toplamak ve kas ağrısı gibi problemleri ortadan kaldırmak istiyorsanız bol sıvı tüketmenizi öneriyor araştırmacılar.

0: güne güle, gül güne güle.
1: Bugün 7 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erdemli Küstüllü mahallesinde saat 18.17'de 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi. Mersin'de sıcak hava ile birlikte nem oranı %90'lara kadar çıktı. Gün içinde hava sıcaklığının 34-35 derecelere kadar çıktığı kentte nemle birlikte 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyunun kıyılarda ise yer yer 30-31 derecelere kadar çıkması ise dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425.419 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 1302 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı açıklaması yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliği üzerine Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde başlattığı denetimlerde yüzlerce tesisi mercek altına aldı. Mersin'de atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri de denetlenirken bölge genelinde çevreyi kirleten işletmelere toplam 47.6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Klikya yolunun kentin turizm potansiyelini dünyaya taşıyacak en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak turizm anlayışının hızla değiştiğini, yeni nesil ziyaretçilerin tarih, kültür, gastronomi ve yaşam biçimini deneyimlemek istediğini söyledi. Zeytinyağı ve kayısının ardından incir de tescillediklerini belirten MUT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, coğrafi işaret sayesinde hem üreticimizin kazancı artacak hem de MUT inciri ulusal ve uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir marka haline gelecek ifadelerini kullandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün kontrol ederek ihlaller nedeniyle firmalara 667.464 TL idari para cezası uyguladı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü. 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolu, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yenişehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle güvenlik riski oluşturan metruk binaları ile kullanılmayan atıl kamu binaları yıkılıyor. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aydeniz Demir, TÜBİTAK destekli projesiyle atık sularda koku problemini ve su israfını azaltacak. Projeyle atık suların yüksek organik yük, yağ, gres ve koku problemi çözülerek arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir arıtma yaklaşımı geliştirilecek. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği'nde ağız tabanını ve dilin büyük bölümünü kaplayan yaklaşık 6 santimetrelik kitle nedeniyle yeni doğan bir bebek gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuk için polis evinde etkinlik düzenlendi.
0: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
0: Radyo
3: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır bağımsız taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
2: her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.

şarkılar, satranç, uyku derken geldik yine bir gül güne güllenin daha sonuna. Yarın diyemiyorum ama hafta başında sizi buraya bekliyorum. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclisi üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarından önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karettalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: En iyi müzik, en iyi program.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. AFAD Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Marmaris'e 73,6 kilometre mesafede olduğu öğrenildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını tiyatro diplomasisi olarak nitelendirerek gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
11: İster
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin

0: Bugün 7 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erdemli Küstüllü mahallesinde saat 18.17'de 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi. Mersin'de sıcak hava ile birlikte nem oranı %90'lara kadar çıktı. Gün içinde hava sıcaklığının 34-35 derecelere kadar çıktığı kentte nemle birlikte 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyunun kıyılarda ise yer yer 30-31 derecelere kadar çıkması ise dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425.419 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 1302 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı açıklaması yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliği üzerine Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde başlattığı denetimlerde yüzlerce tesisi mercek altına aldı. Mersin'de atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri de denetlenirken bölge genelinde çevreyi kirleten işletmelere toplam 47.6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Klikya yolunun kentin turizm potansiyelini dünyaya taşıyacak en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak turizm anlayışının hızla değiştiğini, yeni nesil ziyaretçilerin tarih, kültür, gastronomi ve yaşam biçimini deneyimlemek istediğini söyledi. Zeytinyağı ve kayısının ardından incir de tescillediklerini belirten MUT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, coğrafi işaret sayesinde hem üreticimizin kazancı artacak hem de MUT inciri ulusal ve uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir marka haline gelecek ifadelerini kullandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün kontrol ederek ihlaller nedeniyle firmalara 667.464 TL idari para cezası uyguladı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü. 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolu, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yenişehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle güvenlik riski oluşturan metruk binaları ile kullanılmayan atıl kamu binaları yıkılıyor. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aydeniz Demir, TÜBİTAK destekli projesiyle atık sularda koku problemini ve su israfını azaltacak. Projeyle atık suların yüksek organik yük, yağ, gres ve koku problemi çözülerek arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir arıtma yaklaşımı geliştirilecek. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde ağız tabanını ve dilin büyük bölümünü kaplayan yaklaşık 6 santimetrelik kitle nedeniyle yeni doğan bir bebek gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuk için polis evinde etkinlik düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İtman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
4: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesile.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo Pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
22: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
25: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
24: Radyo

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclisi üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karettalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Her zaman, her yerde.

0: yıkıldım. Sevmeye gücüm yok, yok, yok. Artık yoruldum.
1: Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye. Hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybettim. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

yıkıldım. Sevmeye gücün yok. Artık yoruldun. Sen bahara sevdalı güneş delisi. Sen kalbimin beyaz gülü. Yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından. Rehin serçeler. Küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç şafansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak gelişen teknolojik imkanları da kullanarak suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirterek, biz artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbiri bir yere kaçamaz. İşledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız, dedi. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyum atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası yapan 119 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Doğan Arslan demir sahasına demirletildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclisi üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarından önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karetkalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 7 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erdemli Küstüllü mahallesinde saat 18.17'de 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi. Mersin'de sıcak hava ile birlikte nem oranı %90'lara kadar çıktı. Gün içinde hava sıcaklığının 34-35 derecelere kadar çıktığı kentte nemle birlikte 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyunun kıyılarda ise yer yer 30-31 derecelere kadar çıkması ise dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425.419 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 1302 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı açıklaması yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliği üzerine Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde başlattığı denetimlerde yüzlerce tesisi mercek altına aldı. Mersin'de atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri de denetlenirken bölge genelinde çevreyi kirleten işletmelere toplam 47.6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Klikya yolunun kentin turizm potansiyelini dünyaya taşıyacak en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak turizm anlayışının hızla değiştiğini, yeni nesil ziyaretçilerin tarih, kültür, gastronomi ve yaşam biçimini deneyimlemek istediğini söyledi. Zeytinyağı ve kayısının ardından incir de tescillediklerini belirten Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, coğrafi işaret sayesinde hem üreticimizin kazancı artacak hem de Mut inciri ulusal ve uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir marka haline gelecek ifadelerini kullandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün kontrol ederek ihlaller nedeniyle firmalara 667.464 TL idari para cezası uyguladı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü. 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 Karayolu, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yenişehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle güvenlik riski oluşturan metruk binaları ile kullanılmayan atıl kamu binaları yıkılıyor. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aydeniz Demir, TÜBİTAK destekli projesiyle atık sularda koku problemini ve su israfını azaltacak. Projeyle atık suların yüksek organik yük, yağ, gres ve koku problemi çözülerek arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir arıtma yaklaşımı geliştirilecek. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde ağız tabanını ve dilin büyük bölümünü kaplayan yaklaşık 6 santimetrelik kitle nedeniyle yeni doğan bir bebek gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuk için polis evinde etkinlik düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
12: İndirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan, az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Abone, kendine gel, 9-15 vapuru gibi şarkılarıyla bir döneme damga vurdu Yonca Evcimik. Dansları, kıyafetleri ve takıları da taklit edildi. O dönemlerde oyunculuk da yaptı ve çocukların sevgilisi oldu ve hayatını da hayvanlara adadı. Üstelik kendini hiç unutturmayan isimlerden bir tanesi. Yonca Evcimik bizi 90'lara götür, daha da geri getirme şovunu belki hatırlayanlar vardır. Yaşar'la devam ediyoruz. İlk albümünden bir tanem şimdi bizimle.

90'ların başında dönemin en iddialı müzik şirketlerinden Emre Plak'tan çıkan Gara Mafyan, Zeynep Talu, Aysel Gürel destekleyen Jale albümünü belki hatırlayanlar vardır. Albümün isim şarkısı olan Son Geceler dışında artık neredeyse bir klasik olan Üzgünüm de aynı zamanda bu albüm.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclis üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarından önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken, Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere, pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karetkalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Erarı Can, seviyorum. 90'ların hit şarkılarından bir tanesi. Aileen Divaneli ile devam edeceğiz. 90'lar nostalji müzikleri dinlerken Aileen Divaneli'nin seslendirdiği bir iki şarkıya denk gelirsiniz. Aileen Divaneli şarkıları olmasaydı muhtemelen 90'lar eksik kalırdım. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesile.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
6: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke
16: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
15: Radyo.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: mercanlar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclisi üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarından önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştın hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karetkalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yerde.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Bugün 7 Ağustos Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erdemli Küstüllü mahallesinde saat 18.17'de 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi. Mersin'de sıcak hava ile birlikte nem oranı %90'lara kadar çıktı. Gün içinde hava sıcaklığının 34-35 derecelere kadar çıktığı kentte nemle birlikte 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyunun kıyılarda ise yer yer 30-31 derecelere kadar çıkması ise dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425.419 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 1302 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı açıklaması yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliği üzerine Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde başlattığı denetimlerde yüzlerce tesisi mercek altına aldı. Mersin'de atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri de denetlenirken bölge genelinde çevreyi kirleten işletmelere toplam 47.6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Klikya yolunun kentin turizm potansiyelini dünyaya taşıyacak en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak turizm anlayışının hızla değiştiğini, yeni nesil ziyaretçilerin tarih, kültür, gastronomi ve yaşam biçimini deneyimlemek istediğini söyledi. Zeytinyağı ve kayısının ardından incir de tescillediklerini belirten Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, coğrafi işaret sayesinde hem üreticimizin kazancı artacak hem de Mut inciri ulusal ve uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir marka haline gelecek ifadelerini kullandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün kontrol ederek ihlaller nedeniyle firmalara 667.464 TL idari para cezası uyguladı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü. 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolu, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yenişehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle güvenlik riski oluşturan metruk binaları ile kullanılmayan atıl kamu binaları yıkılıyor. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aydeniz Demir, TÜBİTAK destekli projesiyle atık sularda koku problemini ve su israfını azaltacak. Projeyle atık suların yüksek organik yük, yağ, gres ve koku problemi çözülerek arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir arıtma yaklaşımı geliştirilecek. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde ağız tabanını ve dilin büyük bölümünü kaplayan yaklaşık 6 santimetrelik kitle nedeniyle yeni doğan bir bebek gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuk için polis evinde etkinlik düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
5: Hayalinizdeki

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo Ülke.
11: Son 2, 3, 4.

birbirine karıştı. Ne zaman o koca günlerin geçtiği hiç belli olmadı. Yepyeni bir gün. Haftanın son iş günü. Bu güzel günde, bu güzel cuma gününde birlikteliğimiz başlıyor Gülgün Eylül'le de. Hoş geldiniz.

Bugün size ilk olarak satrancın kökeni ve bilmeniz gerekenleri anlatmak istiyorum. Satrançla ilk tanışma genellikle böyle okul sıralarında olur. Oyunun adına açılmış kulüplerle gerçekleşir. Ne bileyim, kişisel ilgi ya da merak nedeniyle de oynanır. Satrancın kökenleri her ne kadar hani tarihin eski zamanlarına dayansa da günümüzde de sıkça oynanan bir oyun biliyorsunuz. Uluslararası turnuvalar dahilinde standart puanlama sistemiyle yarışmalar hala gerçekleşiyor. Satranç oyunu işte zeka, hızlı düşünme, dikkat ya da strateji temelli de bir oyun. Sürekli olarak oynadığınızda bilişsel sistem üzerinde oldukça olumlu etkiler sağladığını söylüyor bilim insanları. Peki satranç oyunu nasıl ortaya çıktı hiç düşündünüz mü? Tüm bu bilgilerin dışında satrancın ortaya çıkış hikayesi aslında oldukça ilginç. Rahat koltuklarda ve sandalyelerde oynanan bu oyun bir zamanlar bu kadar konforlu bir şekilde oynanmıyormuş mesela. Dilerseniz bu ilginç hikayeyi anlatayım bugün size. Ama tabii ki güzel şarkılar eşliğinde.

Bugün size ilk olarak satrancın kökeninden bahsediyorum. En ilkel versiyonunu anlatayım ilk olarak, Chaturanga'yı. Satrancın bilinen en eski atası olarak kabul ediliyor bu oyun. Hint Yarımadası'nda sıkça oynanan da bir oyun. Günümüz satrancına hemen hemen yakın bir oyun planı olsa da taşlar aşina olduğumuz türden değil. 6. yüzyıl Hindistan'ında oynanan bu oyunun kesin kuralları bilinmiyor ama turnuvalar 2 ila 4 oyuncu arasında gerçekleştiriliyor. Çoğunlukla 64 ya da 100 kareye sahip bir oyun tahtasına sahip. Her oyuncunun 16 tane taşı var. Bu taşlar arasında bir kral, bir bakan, iki savaş arabası, iki fil, en önemli manevralara sahip olanlar. Bunların dışında iki at ve 8 piyade de kalan taşlar. Bu oyun Hint ordusunun 4 kolunu yansıtan bir temsile yer veriyor. İlk olarak temel alanda kral veya bakan yer alıyor. İkinci grupta ise önem arz eden diğer taşlar bulunuyor. Sonuç olarak bu dizilim Hint ordusunun açık bir temsili olarak oyuna yansıyor. Her ne kadar hani önem açısından taşlar farklılık gösterse de oyun birlik kavramına atıfta bulunuyor. Tüm taşlar savaşmak ve kazanmak için bir arada çalışmak zorundalar. Bu da sonuç olarak en ufak bir piyadenin bile önemine işaret eder nitelikte. Oyunun adının anlamı ise dört grup. Kollar ve bacakları niteleyen bu oyun vücudun uyum içerisinde nasıl çalıştığını da vurguluyor. Chaturanga Hint yönetimi ve askeri sınıfı için pratik yapma yöntemi olarak görülmüş o dönemlerde. Tabii ki bunun detaylarından da bahsedeceğim ama şarkıların sonrasında. Gözüm.

Gülgüne Gül'le de bugün size satrancın kökenini anlatıyorum. İlk olarak Chaturanga ile başlamak istedim çünkü satrancın atası. Hatırlarsanız Hint yönetimi ve askeri sınıf için pratik yapma yöntemi olarak görüldüğünü de şarkıların öncesinde söylemiştim. Savaş teorisi üzerine yazılan antik Hint metinleri orduların birlikte hareket etme yeteneğine vurgu yapıyorlar. Chaturanga'nın askeri ve yönetimsel anlamda işte krallar, prensler ve ordu komutanları tarafından sıkça oynandığı da biliniyor. Bu oyun gerçek hayatta kullanılabilecek bazı stratejik deneyimlerin kazanılması amacı taşıyor. Konu sadece savaş da değil bu arada. Chaturanga bazı temel oyun kurallarına da sahip. Taşların hamleleri ve yapabildikleri belli bir kural çerçevesinde mümkün. Bir piyadenin nasıl alınabileceği, işte filin hareketi ve diğer tüm hamleler belirli bir kural çerçevesinde gerçekleştirilmek zorunda. Bu da savaş alanında haksız mücadeleye karşı verilen bir manifesto niteliğinde aslında. Mazlumları korumak ve onurlu bir zafer için olması gerektiği gibi bir savaş vermek için bu kurallar uygulanmak zorunda. Bu da sonuç olarak mücadele alanında belirli bir etik yaklaşımı oluşturuyor. Sonrasında Pers diyarı Chaturanga ile tanışıyor. Biraz daha meraklanın istiyorum. Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Hudey, hudey.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yüzlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclisi üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarından önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karettalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de satrancın tarihini konuşuyoruz. Perslerin Chaturanga ile tanışma hikayesini de anlatmak isterim size. Sasani İmparatorluğu'nda 7. yüzyılda ata binme, işte kaligrafi, sonra matematik, okçuluk ve daha nice eğitim veriliyor biliyorsunuz. Öyle ki Sasanilere komşu olan dost ülkeler kendi prenslerinin eğitimleri için bile bu ülkeyi tercih ediyorlar. İranlı şair Firdevsi'nin en ünlü eseri olan Şehname'de satranç konusuyla ilgili bir tanışma hikayesi yer alıyor. Hikayede Hint prensinin eğitim planını yapmak için Sasani ülkesine gelen bir Hint elçisinden söz ediliyor. Hint elçi yanında getirdiği Chaturanga ile Sasani vezirine meydan okuyor. Sasani veziri meydan okumayı kabul ediyor ve oyunun kurallarını elçiden öğreniyor. Oyun bir gün ve bir gece boyunca sürüyor ve sonunda İranlı vezir doğru hamleyi yaparak oyunu kazanıyor. İşte Şehname'deki bu hikaye Hindistan dışında satranç oyunu hakkında bilgi veren ilk kaynak diyebilirim. Bu arada Şehname'de anlatılan tanışma hikayesi sonrası Chaturanga İran'da şatranj olarak isimlendiriliyor. Kraliyet ve çevresi tarafından yaygın olarak da oynanıyor ve kurallarda bazı değişiklikler yapılıyor. Mesela şah saldırı altında olduğunda rakibi uyarmak adet haline geliyor. Satranç maçlarında sıkça duymaya alışkın olduğumuz şahmat ifadesi işte bu şekilde literatüre girmiş. Şatranç ifadesi Farsça kral çaresiz anlamına geliyor. Satrancın İngilizce'deki ismi olan chess ismi ise Farsça kökenli. Sonuç olarak oyunun isminin satranç olarak ülkemize gelişi de yine Farsça kaynaklı. Satranç oyunu İran'da çok seviliyor ve ticaret yolları boyunca önce doğuya yayılıyor, ardından Çin ve Japonya'ya kadar uzanıyor. Kuzey Afrika'nın İslam imparatorlukları sayesinde batıya ulaşıyor ve nihayet İspanyol Yarımadası'nın fethiyle Avrupa kıtasına kadar yayılıyor. Oyunun kuralları ilk defa İran'da şekillenmiş tabii ki az önce de söylediğim gibi. Bu oyun planı günümüzde hala geçerli ve satranç dünyanın en çok oynanan oyunlarından sadece bir tanesi.

0: göreceğim ben.
1: Çift fazla uyku düzeni diye bir cümle hiç duymuş muydunuz? Böyle bir kavram biliyor musunuz? Hemen anlatmak istiyorum bilmeyenler için. Gülgün Ergül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Orta Çağ döneminin unutulan bir uyku alışkanlığı bu. Uyku tarihin aslında her döneminde ve bütün kültürlerde insanlar için vazgeçilmez biliyorsunuz. Bu nedenle uykuyla ilgili yeni ne söylenebilir diye düşünüyor olabilirsiniz ama böyle geçmiş dönemlerde uyku düzeni günümüzde olduğundan biraz daha farklı. İnsanlar yaklaşık 1000 yıl boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere uyuyor. Peki bunu nereden biliyoruz? Tarihçi Roger Ecker, Orta Çağ döneminin başlarından sanayi devrimine kadar olan uzun bir dönemin tarihi belgelerini incelemek istiyor. Araştırmalarının sonunda sosyal tarihçiler için muhteşem kaynaklar ortaya çıkıyor. Bu belgelerin çoğunda ilk uyku ifadesi yer alıyor. İlk uyku kavramı geceyi ikiye bölen ve ikinci uykunun da varlığına işaret ediyor. Tarihçilerin uzun soluklu çalışmaları sonucunda insanların gerçekten de yaklaşık 1000 yıl boyunca günde 2 kez uyuduğu tespit ediliyor. Gelin insanlar çift fazla uyku alışkanlıklarını nasıl bırakmışlar? Birlikte konuşalım ama şarkıların sonra.

Orta Çağ döneminin unutulmaz alışkanlığı çift fazlı uyku düzenini anlatıyordum size. Bir profesör geçmişte çift fazlı uyku olgusunun bizim düşündüğümüzden çok daha yaygın ve normal bir durum olduğunu söylüyor. Çift fazlı uyku hem aslında tarihi belgelerde hem de dönemin edebiyat eserlerinde son derece normal bir durum olarak geçiyor. Mesela Orta Çağ edebiyatının en ünlü eserlerine baktığımızda hikayelerde görüyoruz. Kediye Dikkat isimli bir mizah kitabı var mesela. Çift fazlı uyku hayatın normal akışı içerisinde anlatılmış. Fakat bu örnekler buzdağının sadece görünen kısmı. Tarihçiler gazete haberlerinde, işte mektuplarda, tıbbi metinlerde, tiyatro oyunlarında ve günlüklerde çift fazlı uyku olgusuna dair binlerce referans buluyorlar. Öyle ki bununla alakalı bazı alışkanlıklardan bile bahsediliyor. Diyorlar ki ilk uykudan kalktığında sıcak bir şey içeceksin ve bir sonraki uykundan kalktığında acıların dinecek. Çift fazlı uyku Orta Çağ döneminin başından sanayi devrimine kadar birçok toplumda görülen de bir olgu. İtalya'da mesela, Fransa'da, Avrupa dışında Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'da da çift uyku alışkanlığı olduğuna dair bazı kanıtlar mevcut. Mesela 1555 yılında günümüzde Brezilya olan topraklarda kaleme alınmış bir metin var. Halkın akşam yemeklerini birinci uykudan sonra yedikleri anlatılıyor. Tarihi belgelerin çok eski dönemlere dayanması nedeniyle profesörler çift uyku alışkanlığı tarih öncesinde yaşayan ilk insanlardan almış olabileceğimizi düşünüyor. İnsanların uyku düzeni eskiden nasıldı derseniz onu da konuşuruz elbette ama şarkıların sonrasında.

0: Les Gulgunes Gulnes.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta 10 binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: 18 ay, 18, 18 ay.
1: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
5: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke
9: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de size ilginç bir kavramdan bahsediyordum. Çift fazlı uyku düzeni, Orta Çağ döneminin unutulan alışkanlıklarından bir tanesi. Şimdi geçmiş dönemlere baktığımızda uyku düzeni günümüzde olduğundan çok daha farklı. İnsanlar genellikle saat böyle 9'la 11 arasında 1-2 saat uyuyorlar. Sonra tekrar uyanıyorlar. O dönemlerde insanlar genellikle aynı odalarda yatıyorlar biliyorsunuz. Ama istenmeyen durumların önüne geçebilmek için bazı sosyal kurallar da mevcut. Mesela uyurken birbirine değmemek ve çok fazla kıpırdamamak gerekiyor. Uyurken nasıl becerilebilecekse bu durum. Öte yandan yatma konumunun da belirli bir sırası mevcut. Küçük kız çocukları yatağın bir yanına, en büyük kız çocuğu duvara yakın olacak şekilde yatıyor. Kız çocuklarından sonra anne ve baba, onun yanında erkek çocuklar yaş sırasına göre diziliyor. Aile üyeleri olmayan kişiler de erkek çocukların ötesinde uyuyorlar. İnsanlar 1-2 saat uyuduktan sonra genellikle saat 11 gibi kendiliğinden uyanmaya başlıyorlar. Çoğu zaman gece uyanık kalma süresi 2 ya da 3 saat. Bu süreden sonra saat 1 gibi ikinci uykuya geçiliyor. Uyanık kalınan saatler nöbet zamanı olarak isimlendiriliyorlar. Bu süre zarfında ay ya da mum ışığında sıradan işler yapılıyor. İşte hayvanları kontrol etmek, yün eğirmek, odun kesmek ya da ne bileyim dikiş dikmek sıradan işler arasında bulunuyor. Öte yandan nöbet zamanı dini faaliyetler için de uygun bir zaman olarak görülmüş. İnsanlar bu saatlerde dua etmişler, ibadetlerini gerçekleştirmişler. Bundan sonraki uyku aşaması sabah uykusu olarak isimlendirilmiş. Sabah uykusu da genellikle gün doğumuna kadar devam ediyor. İnsanlar gün doğumuyla birlikte tekrar sıradan işlerini yapmaya başlıyorlar. Bu kadar yaygın ve son derece normal olan çift fazlı uyku alışkanlığı nasıl unutulabilmiş derseniz, şarkıların sonrasında elbette anlatırım sizler için. Sana gel-

0: Kirliyim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Orta Çağ döneminin unutulan alışkanlığı çift fazlı uyku düzeninden size bahsetmeye devam ediyorum demiştim. Hani bu kadar yaygın kullanılmış. Peki neden insanlar unuttu? 19. yüzyılda biliyorsunuz sanayide...
0: İçim, durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Orta Çağ döneminin unutulan alışkanlığı çift fazlı uyku düzeninden.

devrimiyle birlikte birçok işçi dinlenme süresini de kaybediyor. 20. yüzyılın sonuna geldiğimizde iki fazla uyku alışkanlığı tamamıyla yok oluyor. İşte sanayi devrimi sadece kullandığımız teknolojileri değil, insanların biyolojisini de değiştiriyor çünkü. İşte mesela yapay ışıklar insanların erken saatlerde uyumasını engelliyor. Öte yandan her geçen gün yeni bir teknolojinin geliştirilmesi insanların eğlence anlayışını da değiştiriyor. Sabah erken saatlerde fabrikalara giden insanlar akşam saatlerini kendilerine ayırmak istiyorlar. Kısa bir süre sonra vücudun biyolojisine göre değil, hayatın düzenine göre yeni bir uyku alışkanlığı oluşturuluyor. Öte yandan uyku kalıplarının değişmesiyle çok uyuyanların suçlanması ya da hani erken kalkma endişesi gibi uykuya dair yeni yaklaşımlar da elbette benimseniyor. Tüm bunlara rağmen Profesör Eki 21. yüzyılın uykunun altın çağı olduğunu düşünüyor. Çünkü artık eskisi gibi kimse uykuda öldürüleceğinden ya da donacağından endişe etmiyor. Tek parça uyku belki insanlık için doğal bir süreç değil ama ergonomik yataklarda ve güvenli evlerde uyuyabiliyoruz. Uzmanlara göre insanlık samimi gece sohbetlerini kaçırıyor olsa da en azından fiziksel ve güvenlik anlamında çok daha rahat uyuyor. Peki uykusuzluğa sizce ne kadar dayanabiliriz? Bunu da konuşalım elbette şarkıların sonrasında.

uykusuzluğa ne kadar dayanabiliriz demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi son yıllarda uyuyamamaktan şikayet edenlerin sayısı hızla artış gösteriyor farkındaysanız. Uzmanlar modern dönemin en büyük sağlık sorunlarından bir tanesinin uykusuzluk olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum önemli hastalıklara da biliyorsunuz zemin hazırladığı gibi ruhsal sağlığı da oldukça etkiliyor. Peki neden uyuyamıyoruz? Uykularımızı kaçıran şey stres mi, yanlış beslenme düzeni mi, yoksa bilinçaltımızda birikenler mi dersiniz? 1964 yılında Amerika'da yapılan bir deney var. Gönüllü olan Randy Gardner 11 gün 264 saat boyunca uyanık kalarak uykusuzluk rekoru kırıyor. Bilimsel güvenilirliği daha az olan bir kaynağa göre 1977 yılında İngiltere'de yaşayan bir kadın bu süreyi 18 güne çıkararak uykusuz kalmanın sınırlarını oldukça zorluyor. Guinness Rekorlar kitabı bu tarz denemelerin insan sağlığına kasıtlı olarak zarar verdiği gerekçesiyle uykusuz kalma denemelerini kayda geçirmekten vazgeçti biliyorsunuz. İşte bu nedenle yapılan deney ya da denemelerin kaydına ulaşamıyoruz. Dünya genelinde uykusuzluk sonucu bildirilen ölüm vakaları yok denecek kadar az. Fakat 24 saatten daha uzun süre uykusuz kalmak kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bununla alakalı da konuşuruz elbet ama şarkıların sonrasında.

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

uyku üzerine konuşuyoruz. 24 saatten daha uzun süre uykusuz kalmak kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor demiştim. Çoğumuz hayatımızın bir döneminde 24 saat boyunca uykusuz kalmışızdır değil mi? İşte bir seyahat programı, gece belki ağlayan bir bebek, yetiştirmemiz gereken bir ödev olur, bir iş olur. Bütün bir gece uykusuz kalmak her ne kadar rahatsız edici olsa da vücutta kalıcı bir hasar oluşturmuyor. İlk 24 saat böyle birazcık sinirli oluyoruz. Ellerimiz, ayaklarımız uyuşuyor, kaslarımız geriliyor. Görme ya da işitme duyusunun bozulması gibi bazı semptomlar ortaya çıkıyor. Bunlar normal. Bu semptomlar yeterli ve sağlıklı bir uykunun ardından ortadan kalkan şeyler. Uyanık kalma süresi 24 saatin üzerine çıktığında dikkat dağınıklığı, işte konuşmada zorluk, düşük motivasyon, iştahsızlık ve stres gibi işlev bozuklukları görülüyor. Uykusuz geçen 36 saatin ardından beyin 30 saniyelik sürelerle istemsizce uyku sürecine geçiyor. Tıp camiasının mikro uyku olarak adlandırdığı bu süreçte yönler şaşırılabiliyor ve hatta kısa süreli unutkanlıklar yaşanabiliyor. Uykusuz geçen 48 saatin ardındansa bağışıklık sistemi yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. Vücut hastalıklara yol açan virüs ve bakterilere çok daha açık hale gelerek kendini savunamıyor. 72 saat olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Pek çok insan 72 saat süren bir uykusuzluğun ardından kendi başına uyanık kalmakta zorlanır diyor araştırmacılar. Fakat 72 saatten sonra uyumuyor ya da uyuyamıyorsanız günlük hayattaki en basit görevlerinizi dahi yerine getirmekte güçlük çekebilirsiniz. Uyku yoksunluğu algılarınızı tamamen değiştirmeye başlar. Bu nedenle uykusuz geçen 72 saatin ardından halüsinasyon görmek oldukça yaygın bir semptom. Var olmayan şeyleri görmeye başlayabilirsiniz. Gerçek nesneleri ise farklı bir görüntüde algılayabilirsiniz. Uykusuzluğa sebep olan tek bir neden olabileceği gibi farklı değişkenler de var. Araştırmalar uykusuzluğun en temel nedenlerini stres, seyahat programı, yoğun iş temposu, akşam ilerleyen saatlerde yemek yemek, ruh sağlığı bozuklukları, düzenli kullanılan ilaçlar, bazı tıbbi durumlar, alkol ve kafein gibi uyarıcı içecekler olarak belirlemiş. Bu gibi nedenlerin tetikleyebileceği uykusuzluk yeme alışkanlıklarını tamamen değiştiriyor bu arada. Yapılan araştırmalar 24 saatten uzun süre uykusuz kalan kişilerin çok daha kalorili gıdalar almaya eğilimli olduğunu gösteriyor bize. Vücuda yararı olmayan kalorili yiyeceklerin fazla tüketimi ise bedeni daha yorgun düşürüyor. İşte bu nedenle sağlıklı beslenmek uykusuz geçirilen günleri telafi etmek için birebir. Aynı zamanda dehidrasyonun yani susuzluğun uykusuzluk semptomlarını daha fazla şiddetlendirdiği de biliniyor. Uykusuz geçirilen günlerde dikkati toplamak ve kas ağrısı gibi problemleri ortadan kaldırmak istiyorsanız bol sıvı tüketmenizi öneriyor araştırmacılar.

şarkılar, satranç, uyku derken geldik yine bir gül güne güllenin daha sonuna. Yarın diyemiyorum ama hafta başında sizi buraya bekliyorum. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Ülkü.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
0: Yok, yok. Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Radyo Ülke 24 saat.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Öykü.
1: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
2: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı
3: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
8: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: sana ağladım.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Radyo Ülkü.
1: Yok yok. Anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin. Gururumu aldırmışım. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz olamam.

şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.